Ima Yusuf D. Cash. Yeah. Telegani beat. Ana balasıri şkavo kayu sindrasa ne moşk. Şala yürür bakavuk mu? Fanfar boğa rap seri. Yeah.